sen kaç almış evden sana neresin aldı. Ne kadar ki tembelsen sen.

almasınız, almasınız canlarınız, almasınız canlarınız, narınız. Yar görəndə tez qızarır, qızarır yanırlarınız, qızarır yanırlarınız, narınız. Yar bağının heyvasınız, almasınız canlarınız, yar görəndə tez qızarır, qızarır yanırlarınız, aynarınız, aynarınız, aynarınız, aynarınız.

0: Treffer.
1: Kino Yaddaşı. Milli kinomuzun kızıl sayfalarından seçilmiş anlar.
2: Eğilmez vicdanın büyük heykeli.
3: Yine göllerdedir Şarık Yavlin.
2: Ezelden hidudu yoktur kemalın.
3: Çok güzel, çok güzel. İnan ki ben sizin ruhunuzu sevdim renkler. Bu devlet, bu celal, bu şanlı saray. Göylerim saltı oldu o ay. Ne tapçılsın bugünden gerek. Ancak bir şartım var.
2: Buyurun gerek.
3: Gerek farsın ve yazsın senetkar.
2: Harsın heyyamı var. Bir dostu var. Ne sokrunlarda büyük senetkar. Bizim bu dağların oğluyam ben de. Az az uydururam geri gelende.
4: Düşüp düşmeyeli bu saraylara. Hele rast gelmedim vefalı yara. Çekin boğazımdan beni min dara. Çobanlar yaylağı yadıma düştü.
1: Kino Yaddaşı. Milli kinomuzun kızıl sayfalarından seçilmiş anlar.
5: Hazırda eşitdiyimiz səslər Hacı Sultan Alizadə, xalq artisti Buzovnalı Silgi Ruhulla Şahqacar rolündə burada eşidirsiniz. Azərbaycan teatr aktyoru və rejissoru SSR xalq artisti Silgi Ruhullanın bugün anım günüdür. O klassik Azərbaycan poeziyasının vurğunu idi və oxuduğu şiirləri həmişə oğlu Ruhullaya izah edərdi birinci. Silgi

0: ABB'yle krediti ele olduğunuz yerden tam online elde edeceksiniz. İllik 10.9 faizden başlayan nakit krediti bank filiallarına gitmeden ABB Mobile tatbikinden veya nakitkredit.az saytından güzelli şartlarla sipariş edin. Meblağı ise ABB kartınıza köçürüp istifade edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekiyle mübarize çetin görünür, indiyse çıkış yolu daha rahat, daha konforlu. Mide küçültmede İngilabi usul. Kesiksiz ve çapıksız. Endoskopik mide küçültme ameliyatı. Artık Azerbaycan'da ve Kafkaz'da ilk defa. Melhem Beynalxalq Hospital'da. Hiçbir kesik yoktu. Ağız boşluğundan hayata geçirilen bu prosedürle siz aynı gün eve kaydırsınız ve kısa zamanda yeni hayatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam beden, daha enerjili siz. Hayatınızı değişmek için doğru zaman, mes indi. Melhem Beynalxalq Hospital, sağlam geleceğin ünvanı. Müraciət için telefon 803-051-201-7101.
2: Melhem Beynalxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklamlar.
6: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 13 May tarihine dek 1 kilogramlık Molindam gereyağı 14 manat 99 kepik. 1 litrelik Atana süt 2 manat 15 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
7: Bravo. Doğru seçim.
5: Milli Musiqi Doğma Radyo.

0: Seda kaldır.
1: Bir Seda kalır esirlerden. Elin sesi, yurdun nefesi.

0: Yarın Seher ile Gün Doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in takdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.

0: Endirim var. Hazırki kreditini Bankof Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakbul kreditini 6% dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bankof Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Azerbaycan'da ilk defa 200

0: Altın Seher ile gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nefesi, yaddaşın sesi bu ünvanda birleşir.
0: Burada her söz bir tarih, bir iz, bir yaddaşlar.
1: Yurdun Seheri, geçmişten geleceğe uzanan ses körpüsüdür.
0: Yurdun Seheri, Aygün Akif
1: ve Kebir'in tekdimatında.
0: Hafta içi 5 gün, seher saat 8'den 10'a kimi.
2: Yurt FM.

yanını, bir liman bir demem, gözleri yolunu, bir liman bir demem.

Ahu bülbülüm, ahu balam, bəlkə gülüm uyanım. Ahu bülbülüm, ahu balam, bəlkə yarım uyanım. Noleydi yarım, noleydi. Noleydi yarım, noleydi. Topkara bir şey oleydim. Hamıya çirkin olsam da balam, yarımı göçey oleydim. Hamıya çirkin olsam da balam, yarımı göçey.